0: birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
1: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
2: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
3: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak. www.akbasavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe.
4: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
5: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
4: Yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara, bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
6: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
7: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.

sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e Orakçı olun.

0: Kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 8168.
1: Mavi.

0: ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
0: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
2: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
1: Yüreğinizde damla damla umut, günlerinizde bin tatlı mutluluk olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
2: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mavi Radyo.
6: Sizin sesiniz.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akva Şavak.
2: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da. Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
5: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
4: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Tüm yürekler sevinç dolsun. Umutlar gerçek olsun. Acılar unutulsun. Dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
4: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
5: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
4: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
3: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
4: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
3: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Mavi Radyo.
8: Sizin sesiniz.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.

0: bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
0: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
2: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
0: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.

0: 6'da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe.
4: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
4: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
5: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
3: Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
6: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
7: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
2: Reklamlar.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineer Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineer Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineer Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 8168.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
1: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: birlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
1: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
0: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
1: Mavi Mix.

0: nadir su metal olarak. XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
6: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 8168.
1: Mavi.

0: bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz. Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu. Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
0: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mavi.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Saçlarınla oynayıp kokunu kazıyorken ciğerlerime, teninin sıcaklığını hafızama işlerken, yokluğun aklıma gelir ansızın. Sen bu şehri her terk ettiğinde iki şehir arasında kalıyor aklım. Biri dilini bilmediğim seni alan, diğeri sokak aralarında koştuğum ve yokluğunda bana zindan olan iki şehir arasında kalıyorum. Şimdi içimde buruk bir sızı var. Gelip gitmelerine alışmam gerek biliyorum ama alışamıyorum.
1: Mavi Radyo.
2: Sizin sesiniz.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi sinde hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir Su Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
4: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
5: Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
7: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
5: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
7: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
5: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: ne görür.
1: Pismişah, Allah Allah. Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola. Vakitler hayır ola, hayırlar tek ola, şerler daf ola. 12 imamlar yardımcınız ola. Ziyet ettik vaktin hayrına, girdik 12 imam yoluna. İmam Cafer kavline, kıblegahımız Muhammed, sevdagahımız Ali, pirimiz, ustadımız Hünkaracı Behtaşi Veli. Gecekler demine, evliyalar keremine, gönüller

0: duvarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.

0: güzellik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
2: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mavi. Mavi. Mavi.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak. www.akbasavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor. En güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe.
6: Tüm yürekler sevinçte olsun. Umutlar gerçek olsun. Acılar unutulsun. Dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
6: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e Orak

0: duvarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kır Bahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.

0: bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
1: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları. Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Reklamları dinlediniz. Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

sazım bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gelir. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır.

0: bir sözü kaldıramazsın.
1: Şimdi bir yeni sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir, dirhem dirhem azalır.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Mix.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Tüm yürekler sevinç dolsun. Umutlar gerçek olsun. Acılar unutulsun. Dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
4: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
5: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
6: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
4: Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
3: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
4: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
4: Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Mavi, mavi, mavi.

0: mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Lineros alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineros tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineros, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 8168.
1: Mavi.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
1: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
0: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
3: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mavi.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak. www.akbasavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler Site sinde hizmetinizde 0530 916 08 90. Nadir Su Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
4: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
6: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan.
5: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
2: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
7: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
8: Vardım.

0: duvarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
3: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
0: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi.

yeşil eriyim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun, olsun be. Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi gül. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Karım, kızım, yoldaşım,

Benim en büyük kudretim senin sahiden şehrimde olduğunu bilmek. Hatta şu an ıslak şehrimde geceliğin de balkondasın. Ben de dokunmaya çalışıyorum.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe.
4: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan.
5: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
3: Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
6: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
4: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da. Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.

0: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Her türküyü çalmaz bizim telimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kanından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linearos alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linearos tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linearos, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
2: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz. Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
0: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Mavi Mix.
1: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Şavak. www.akbaşavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
4: Tüm yürekler sevinçli olsun. Umutlar gerçek olsun. Acılar unutulsun. Dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
4: Tüm yürekler sevinçli olsun. Umutlar gerçek olsun. Acılar unutulsun. Dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
5: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
3: Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
6: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
7: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
3: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
4: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
4: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu. Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları. Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
3: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı. Yüreğinizde damla damla umut, günlerinizde bin tatlı mutluluk olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.

0: 6'da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor. En güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe.
5: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi. Reklamlar.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
5: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mavi.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe.
5: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.

0: mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rossa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rossa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
3: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
0: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
2: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
2: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
2: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo,

0: kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Mix.

0: başka sevdiğim var gibi gibi. Ben ne dersem yüzün
1: mavi, mavi.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
4: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da.
5: Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
6: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
5: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
6: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
5: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
4: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
5: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
6: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
4: Yüreğinizde damla damla umut, günlerinizde bin tatlı mutluluk olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Tuğra, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
6: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
4: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
5: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
4: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
6: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
6: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mavi Radyo.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak. www.akbashavak.com
1: Mavi Radyo.
2: Sizin sesiniz.

0: şeker. Nadir Su Metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
4: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
5: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
6: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe.
4: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68. Mavi.
1: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
2: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
3: Bayramının sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
0: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi.

eteklerine karşı kaçak çay içecektik. En önemlisi sana kaçak türküler söyleyecektim. Sana dedim ki gitme. Hatırlıyor musun sana sen benim özgün müziğimsin diyordum. Çünkü özgün müzik sevdayı, acıyı, aşkı barındırır. İlk dinlediğinde hangi duyguyu veriyorsa en son dinlediğinde de o duyguyu verir. Tadı hiç değişmez. Senin bendeki olan sevdan gibi, acın gibi. Çok şey söylemek isterdim. Çok şarkı söylemek isterdim veya yazmak isterdim.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
4: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan.
4: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
5: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
4: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte

0: ettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
1: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
3: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com.
1: Mavi, mavi, mavi.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
5: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineer Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineer Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineer Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 8168.
1: Mavi.
2: Günlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
4: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: birlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları. Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akbaş'a

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Tüm yürekler sevinç dolsun. Umutlar gerçek olsun. Acılar unutulsun. Dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
4: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
5: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
4: Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe.
6: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
7: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
4: Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan.
3: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
4: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
8: Mavi Radyo.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
3: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
3: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.

0: Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası. Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
0: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
1: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan

0: Hasan Murat Öz. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com
1: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
4: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da. Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
5: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
4: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
5: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
2: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
7: Mavi Radyo.
8: Sizin sesiniz.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Günlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
4: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz. Yüreğinizde damla damla umut, günlerinizde bin tatlı mutluluk olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
5: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM. Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da. Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
6: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe.
5: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
6: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Mavi Radyo.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
4: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu. Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ. Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
2: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
3: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
1: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
2: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
2: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
4: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
3: Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe.
5: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
6: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.

gözün kalmış, kulağımda sözüm kalmış. Başka bir ses duymuyorum, kulağımda sözüm kalmış.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
3: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
2: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası. Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by

0: Ayrton Elazığ.
1: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.

0: güzellik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mavi Radyo.

0: Da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
4: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
5: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
6: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
7: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
8: Reklamları
9: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Alanlarınız için doğru seçim. Tek Ben İletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
4: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
2: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
0: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com.
1: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe.
4: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
5: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
3: Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
6: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
7: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
4: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: Kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 8168.
1: Mavi.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
2: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
2: Bayramlar.

0: olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
0: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
1: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
3: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
4: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi, mavi, mavi.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan.
4: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
5: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
5: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
6: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Günlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
2: Dilerim bu bayramda gönüller...